0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
2: Θυμάμαι μπλε κτήρα μόλα σε ραπ.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Turkish.
5: Victoria hükümeti daha fazla konutun kapılarını sizler için aralıyor. Böylece Victoria'da daha fazla kişi ev sahibi olabilecek. Bunun için tam da yaşamak istediğiniz yerlerde ulaşıma ve hizmetlere yakın daha fazla ev planlıyor. Ayrıca henüz tamamlanmamış, projeden alınacak daireler ve bitişik nizamlı evler için ödenecek damga vergisini düşürüyor. Bununla da kalmıyor. İlk evini alacaklara, yeni bir ev alıyorlarsa veya inşa ediyorlarsa $10,000 destek veriyor. Yeni ve uygun fiyatlı bir evin kapısını daha erken aralamak ister misiniz? Ayrıntılar için vic.gov.au/openingdoors. Victoria Hükümeti, Melbourne yetkisiyle yayınlanmıştır.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Science World'de açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın, hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: Bir şeylere başlamaya hazır mısınız? Peki sevdiğiniz işi yapmaya? Ücretsiz TEF kurslarında ticaret, İngilizce, sağlık, yönetim, işletme, muhasebe, otomotiv, saç ve güzellik dahil olmak üzere ulusal olarak tanınan yüzden fazla nitelik kazanmak için Kangen Institute'e gelin. EYTA'ya gerek yok. Kangen Institute'te kendinizi serbest bırakmanın zamanı geldi. Hemen başvurmak için 13 TEF'i arayın veya kangen.edu.au adresini ziyaret edin. Uygunluk kriterleri geçerlidir. Bu eğitimin bir kısmı veya tamamı Victoria ve Commonwealth hükümeti finansmanıyla verilmektedir. RTO 3077.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor.